yere söyledim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Ölüm bana yakın. Canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda. Aklım yavrumda. Yeter felek.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: seni çok özledim.
1: Öyle bir dünya yok.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Mutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Sen yalakan...

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: giderken yolda lidersiz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

Kutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Türk Kızılay'ına bağışladım açıklamasında bulundu. Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ'yle bağlantılı olduğu belirlenen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam Italiano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212 0543 437 1212 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi, Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
7: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada FETÖ-PDY'nin deşifre edilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. MİT-DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İran devrim muhafızları ordusu sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam Italiano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Moto Aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik

0: Yeti.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. MİT-DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam Italiano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

kumsallara, dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 13.07.2026 günlerden pazartesi, Türkiye saatlerimiz 14.11. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle siz değerli dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bugün şöyle yayına biraz erken başladım. Biraz uzun güzel bir yayın olsun dedim. Şöyle dışarıda hava aşırı derecede sıcak, biliyorsunuz, şarkılarla serinleyeceğiz. O halde muhteşem şarkılarla sizleri bekletmeden tüm değerli dinleyicilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Damla ile olan birlikteliğiniz başlamıştır.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor. Damla yayında.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Taşancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı.

0: 15.24 yaptık Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutuklu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle sevgili Ebru Kurt ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Damla Hanım diyor haftaya başlarken güzel dinletilerinizce hoşça dakikalar Bağdat İşhan'ından selamlar sevgiler demiş. Ters Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Çok ama çok teşekkürlerimi yolluyorum. Şöyle tüm kaptan şoförlerimize, gurbetteki tüm gönül dostlarına ve bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu güzel şarkılarımı ben her daim armağan ediyorum. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55 diyelim. Şöyle güzel bir şarkıyla ben de programıma devam etmeden önce bugün bizleri dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu şarkımı armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra da en güzel anonslarla, şarkılarla ben tekrardan buralardayım. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Damla Yayın.

0: Bu güzel şarkımı da şöyle Serpil, Fahriye, Hatice, Emine, Semra, Fatma, Sevda ve Ebru için de armağan etmiş olalım sevgili dostlar. En güzel şarkıları sizlere de armağan ediyorum. Bugün de programımız biraz yoğun. Mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime de sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Sevgili Muharrem abi ortamındaki tüm dostlara selamlar olsun. En güzel şarkılar sana ve yanındaki tüm herkese de armağanım olsun diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde şöyle gönüllere, yüreklere hitap eden şarkılardan bir tanesi radyomuzda sizler için de yerini almış bulunuyor. Emrah'ın diyor bizi kimse ayıramaz şarkısı kimler için geliyor peki? Şöyle meşhur melemenci Nadir abisinden Sarı Murat için de bu güzel şarkı istenilmiş. Sevgili meşhur melemenci Nadir'den Sarı Murat için de en güzel şarkıları armağan ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Muhteşem bir şarkıyla artık baş başa kalma zamanı değil mi? Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar Damla'ylasınız.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Canik sayılamaz bizi diyor kimse, ama kimse de ayıramaz değil mi? Seven kalpler hiçbir zaman ayrılmasın diyorum. Yoğun bir şekilde de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum sevgili dostlar. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55 diyelim.

Önce Nadir Bey'den şöyle Sarı Murat için de bu güzel şarkıyı armağan etmiş oldum. İstekler bir hayli yoğunluktan, yavaş yavaş acele etmiyoruz sevgili dostlar. Aslan Koltuk çalışanları Hamit Şimşek, Efe Şimşek, Saliha Camcı, Ömre Farslanoğlu, Arif Arslanoğlu da şöyle İsmail YK'dan şarkı istemişler de onun yerine diye İbrahim Tatlıses'ten imkanı yok çalar mısınız? Tabii ki de onu da listeme dahil edeceğim. Sizler de programıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Kolay gelsin Damla Hanım, iyi yayınlar. Ben Onur diyor sizden Derya Bedavacı'dan Deme şarkısını şu an yanımda olan arkadaşım Mustafa ve Kerim'e armağanım olsun. Çalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler Onur, sen de programıma hoş geldin. O güzel şarkı da listemde. Öncesinde rahmetli saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını. Ben her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Müslüm Gürses sizlerle.

0: Aslan Koltuk çalışanları için de bir güzel şarkım armağanım oluyor. Sevgili dostlar, saatlerimiz 15.40 yaptık. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili Onur'un isteğiyle de şu an programıma kaldığım yerden devam ediyorum. Böyle güzel bir günde sizler bizleri her nereden dinliyorsanız, evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, sesimin gönlüm yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu şarkılarım armağanım oluyor. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431-64-84'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz sevgili firmalarım. Bunun hatırlatmasını bir kez yapmış olalım, sonrasında elbette tekrarlayacağım. Öncesinde şöyle istek şarkılarımızdan bir tanesiyle ben de sizleri hemen baş başa bırakıyorum. Sizlerden de ufacık bir ricam var, frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Seves değildi. Damla yayında.

0: Çancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
3: İçimden bin defa ağlamak geldi. Hasret rüzgarları çok erken esti. Günlerim şimdi çok slow geçiyor. Terk ettiğin delikanlı çok sigara içiyor. Müslüm Gürses gibi oldum be canım. Ben hareketli şarkı söyleyemiyorum.
2: Damla yayında.

Unutulmayan şarkıların tek adresinde işte muhteşem şarkılardan bir tanesini de ağırlamış ve göndermiş olduk. Saatlerimizde 15.50 yaptık sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her hafta buralarda oluyorum. Duygulara hitap eden şarkılarımı, vazgeçemediğimiz şarkılarımızı listeme dahil ediyorum. Ve sizler için şöyle sırasıyla ardı ardına gönderiyorum işte onlardan bir tanesi. Muhteşem bir şarkı şimdilik bizlerle olacak. Öncesinde iyi yayınlar Damla'nın, ben Samsun'dan Emine Biricikoğlu, Biricikoğlu'm için Mustafa Yıldız Doğan'dan Dayanamıyorum şarkısını çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar demiş sevgili Emine. Teşekkürler, sizler de programa hoş geldiniz. Yoğunluk var, o güzel şarkıyı da listeme dahil edeceğim. İlerleyen dakikalarda o güzel şarkımızla da yolculuğumuza devam ediyor olacağız. Öncesinde muhteşem bir şarkıyla hemen sizleri baş başa bırakıyorum.

16-12 yaptık. Türkiye saatlerimizi Damla ile olan birlikteliğinizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Sevgili İlker Sarı'ya da çok çok selamlar olsun. Ondan tüm dostlarına, çarşambadaki sevdiği Gizem Gökmen'e de en güzel şarkıları armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Benim güzel dinleyicilerim, sırayı şöyle Derya Bedavacı'nın o güzel şarkılarından bir tanesine hemen bırakıyorum.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içindeyiz.

0: haftası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

16.23 yaptık Türkiye saatlerimize. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. İstek hattım anında devrede. 0542 744 6555 diyorum. Farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi başından sonuna kadar hissettiren şarkılardan bir tanesi. Şimdilik sevgili Aktan'dan sırayı almış bulunuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini hiç açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.

yaptık. Türkiye saatlerimize Damla ile olan birlikteliğinizde en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili Muharrem abi ve Bahar abla için de en güzel şarkılar armağanım olsun diyorum. Sırayı sevgili Ebru Yaşar'ın özel ve güzel şarkılarından bir tanesini hemen bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Seni gördüğüm gün aklımın çıktığı gündü.

0: Nakışta iplik, bakışta kirpik gibi.
1: Reklamların sonrasında ben geldim, tekrar buralardayım. Sevgili dostlar, yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde buluşmak, görüşmek üzere. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok ve çok iyi bakın. Yarın tekrardan buluşacağız, görüşeceğiz. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyası tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. İlçedeki Belenköy Mahallesi Karahanlıdere mevkisinde saat 14 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacaklarını bildirdi. Trump, "Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yönetimini biz üstleneceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna Boğazın koruyucu meleği deriz" ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam Italiano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya ister.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539-219-1359.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
2: Senin o yokluğunda bir anım bir an yerini tutmuyor ki bir anım inan. Kaderi zorluyorum inadım.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84. Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: 20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında pazartesi akşamında beraberliğimiz başlıyor. Sıcak bir günün sonunda havayı serinleten şarkılar ile deniz esintisiyle beraberiz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Serkan Nişancı bizlerle beraber olduğunu unutacağım dedi ve sonrasında sırayı güzel bir yorum alıyor. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım.
1: Tutku FM

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Dün gece de ekstra yayında beraber olduk Kalpten Kalbe programında. Normalde pazar günü yayının bulunmuyor ama Murat kardeşimiz bir düğününe katıldı, arkadaşının Yücel Şahin'in. Ve mesajlarınıza özetle yer vermeye başlıyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Dinçay Çarıcı, Kader Ortağım, Tansu Kaplan, kendini yalnız hissetme, elini kalbine koy, ben hep seninleyim. Yarın mektubunu göndereceğim. Kusura bakma şarkısı armağan olsun. Barbie TK diyerek mesajını sonlandırmış Dinçay Çarıkçı. Dün gece yetiştiremedik, yayına veda ettikten sonra gelen mesajlardan bir tanesi ve bu akşam da sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar. Biz A22'de yatan Nevzat Başkurt'un ablası Bengül ve eniştesi Ömer. Canım kardeşim, iyi ki doğdun. Her şey gönlünce hayırlı olsun. Senin yaşın, yeni yaşın sana güzellik getirsin. Seni seviyoruz ve çok özledim ablacığım. Nevzat Başkurt'un ablasından armağan oluyor. Ey gönül parçamızı alıyor sırayı. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda.

20-21 saatlerimiz pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi. Bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar bu isimli Nevzat Başkurt için. Ben Yaman bir tanecik dayımın bir tanecik yeğenim, dayıcığım, doğum günüm kutlu olsun. Tez vakitte çık beni merak markete götür, çikolatalar al, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Nevzat Başkurt için armağan olsun Yaman'dan diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyiciler.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. A5 koğuşunda yatan ayakta durmaz sebebim Ali Yavuz'a selam olsun. Sen canını sıkma kardeşim, bu günler elbet geçecek. Seni seven kardeşin Samet Aydın'dan Armağan Olsun Geçmiyor Günler şarkısı diyor.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Mert, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum. Sıradaki şarkıları, her şey gönlünüzce olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Arda Rengin'e armağan olsun zamanla ve sabırla, köylüden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Arda Rengin içinde geliyor.

Astaroma Spor Salonu Atakum'da sevgili dinleyiciler, Ömür Evleri'nde hizmetinizde. Kalpten Kalbe programında WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz ve 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

İyi yayınlar. Havan 8 koğuşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay, sabır ve zaman sevgilim, yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz sonsuza kadar hayatımda ol canımın içi, seni çok seviyorum Gökhan Namlı'dan koşun şarkısını armağan ediyorum diyor Mustafa Angay'a, armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: Selamünaleyküm. Ben Yaşar Başkurt. Aleykümselam. Öncelikle A22'de yatan oğlum Nevzat Başkurt ve yine evladım gibi gördüğüm Dinçay Çarıkçı. Özgürlük sizin olsun evlatlarım için. Sen yaralı, ben yaralı parçası armağan olsun diyor. Yaşar Başkurt'tan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. Geç saatlerde yoğunluk oluştuğu için şarkıları yetiştirmekte daha zor oluyor. Mesajlarınızı 20.00'dan itibaren gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bizler de sırayla mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar Taner abiye, kolay gelsin. Ankara'dan Yasin diyor, teşekkür ediyoruz. Kadın kapalı yatağın gönlümün sultanı Songül'e bizim işimize onay çıktı, süreç başladı. Ankara'daki kardeşimizin telefon numarasını istiyorum senden. Diyarbakır'daki kardeşimiz için yarın telefonda bilgi vereceğim. Seni o kadar çok seviyor, o kadar çok özlüyorum ki kelimeler yetmiyor anlatmaya. İyi ki alın yazımsın, bir benim ol şarkısı armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış.

Hediye Narcı'ya 12 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Yunus, Yunus canıma küçük bir bilgi aktarımım olacak. Her şey yolunda, iyiyim. Sen giderken biraz rahatsızdım. Her şey güzel çıktı. Evimi taşıdım ve sevgilim seninle bir iş görüşmesine gitmiştik. Orada işe başladım. Buradan söyleyeyim de alış şimdiden kızma. Seni çok özledim kalbim seninle. Başak diyerek mesajını sonlandırmış. Başak'tan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Nedime İnce ve Ayşe Sevim'den C4 koğuşunda yatmakta olan kızımıza Bengüsü Sevim'e kalplerimiz bir diyor. Nedime İnce ve Ayşe Sevim'den armağan oluyor Bengüsü Sevim'e. İhtiyacım var, şarkısı armağan olsun diyor.

20.49 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Takvim yaprakları da 13 Temmuz'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Karakız'dan her şeyim Resul Dal Bey'i. Takvim yaprakları eksiliyor, özlem eksilmiyor ama umudum hiç tükenmedi. Çok gitti, azı kaldı seni beklemek. Ömrümün en zor sınavı ama sana kavuşacağım gün en güzel bayramım olacak. Bu şarkı hasretimi ve sana armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Çok gitti, azı kaldı diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Bugün sen güzel veriyorum sevenleriyle buluştu. Kalpten Kalbe programı devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizi. Merhabalar, Samsun T-Tipi kapalıda yatan kardeşim Batuhan'a, Batuhan Sekmen'e çok selam olsun. Ekim ayı senin ayın olsun kardeşim, seviyoruz seni. Değirmenim Tersi Döndü şarkısı Batuhan'a armağan olsun diyor. Batuhan Sekmen için geliyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sırayla WhatsApp üzerinden tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Dün gece olduğu gibi sevgili dinleyiciler bu gecede. İyi yayınlar diliyorum Karakız'dan Resul Dalbey'e. Sensizlik beni değirmenin taşına döndürdü. Döndükçe yoruldum ama seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Hasret öğüttü, sevgi ayakta tuttu. Bu şarkı özlemimin en derin yerinden sevgilim sana gelsin. Değirmenim terse döndü şarkısı armağan olsun diyor.

Yeni saatimizi sevgili dinleyiciler, pazartesi gecesinde 21.03 saatlerimiz. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan eşim Mehmet Sezen ve arkadaşları Batuhan Sekmen, Batuhan Aslan Kılıca selam olsun elbet bir gün. O güneş size de doğacak sabır. Sürgüne döndü parçasını armağan ediyorum, eşim Mehmet Sezen için gelsin diyor demiş.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A21 Koşun'dan Kadir İres. Öncelikle abim, canım, kanım Samet Yıldırım'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Sağlıkta, mutlu, huzurlu yaşam dilerim. A7 Koşun'a selam olsun. Tek gerçek Samet Yıldırım. Yasımsın şarkısı armağan olsun diyor. Kadir Erez'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'dan Ataken, Seco, canım, eşim, Gamzeme tüm güzel şarkıları armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Ataken, Seco için de geliyor.

İyi günler çarşamba kadın kapalı da yapmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a. Senin bahçen herkesinkinden daha çiçekli olacak nefesim. Sabır az kaldı inşallah. Yarın da Allah'tan bir şey olmazsa geleceğim. Seni her şeyden herkesten çok seviyorum. Kızlarımız da öyle, seni bekliyoruz ömrüm. Ebru Gündeş'ten Unutuverdim şarkısını rica ediyorum. Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor.

Sunuma Spor Salonu Spor Salonu'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun Kapalıcı'ya 22 koğuşundan Canberk Çatı, Ayna Çatı altına kadar bile yaptım. A21 koğuşundaki kardeşim Yasin Felek'e selamlarımı gönderiyorum. Rabbim yokluğunu hayra çevirsin, sabrını ve gücünü artırsın. İnşallah bu zorlu günler geride kalacak. Özgür günlerde yeniden bir araya geleceğiz. Allah yar ve yardımcın olsun. Kendine çok iyi bak. Can yoldaşım şarkısı armağan olsun diyor. Canberk Çatı için geliyor.

0: Pazartesi gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Kalpten'in buluştuğu program Kalpten Kalbe'de ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. C5'te yatan eşim Taner Şahin'e kimseye muhtaç olmamak için bir gençlik heba ediyorsun kocam. Sensiz geçen günlerimi yoksa bizim için mücadeleyle sensiz geçen günleri mi yoksa bizim için mücadeleyle geçen gençliğini mi yaşayamadığın hayallerine mi yanayım? Seni çok seviyorum. Sabır hayatım, Allah'a emanet ol. Ayaz Geceler parçası eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi Kapalı'da A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den aynı koğuşa kadar biri yaptı. ABB kardeşleri Emrah Taşkın, Berşan İlhan, Deniz Onata, Semih Yılmaz, Eyüp Demir'i, Arif Aslanoğlu, Batuhan Sekmen, Batuhan Saya, Gürkan Saf, Emir Şah Ayvaz, Mert Eren Tosun'a, Salih Mert Keskinsoy, Taner Başarın ve Emre Elibonere, ayrıca diğer koğuşlarda bulunan ABB kardeşleri Faruk Çelik, Uğur Şanlı, Ünal Kolay, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen Çamlıbel, Serkan Şahin'e, Doğukan Demir'i, Abdullah Donuk, Seyit Gıdıl'a, Oluhan Topal, Rıdvan Sarı, Can Esen'e, Arif Şakal'a ve Tanju Oda Başına gönül dolusu selamlar tüm dostlarına, sabır, sağlık ve umut dolu günler diliyor. Karayazı parçasını tüm abi ve kardeşlerime armağan ediyorum diyor. Mert Seçkin ve sevdikleri için geliyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Yatağı Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu için Köşe Bucak şarkısını armağan ediyorum elbet bir gün. Her şey güzel olacak inanın. Ben size hep inandım, sizi çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor.

Berat ulaştırmış mesajını yayınlar. Sıradaki en güzel şarkılar sevdiklerimi ve radyo dostlarına armağan olsun diyor. Derya Bedavacı alıyor sırayı. Yeni şarkısıyla atlatırım diyor.

İyiler unutulmaz, kötüler hatırlanmaz. Biz de devam ediyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Mehmet Sözene'ye Batuhan, Aslan Kılıca kardeşi Mercan Kahraman'dan. Bu güneş elbet bize de doğacak, canını sıkma, hala yanındayız. Elbet bir gün tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve Mehmet Sözene'ye Batuhan, Aslan Kılıca kardeşi Mercan Kahraman'dan armağan olsun diyor.

Yeni Samsun TTP kapalıcı 12 koğuşundan Serkan Bayri ben. Kader bile yaptığım dostlarım abilerim. Sabahattin Aslan Bayri Falcı oğlu İlker Örmez Ersin Yıldırım. Uygar Anıl Özel'e, Samsun Açık'ta yatmakta olan Burak Ola, Fazıl Güler, Erkan Can'a, Kavak Açık'ta yatan Kaan Kola'ya ve son olarak da Vezir Köprü Kapalı'da bulunan Burak Kayacan'a selam olsun. Benim meselem adlı parçayı armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Serkan Bayri. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A14 hoşundan Alper Ustabaş, hürbete yatan Gökhan Uzun abime ve kader bile yaptığım abilerim Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Azem Adanur, Ahmet Hamdi Erezi, Azerbaycanlı Ermettin ve Can kardeşlerim Emin, Şener Azizcan, Önerli Emin, Akduman Osman Bayrağı, Hakan Kapı, her çaldıkça parçası armağan ediyorum. Yarın Can abim, Enes Çoruhlu ve Azizcan Önerli'nin hayırlı haberlerini bekliyorum. Karanlıkta koşan elbet bir gün düşecek. Biz yaşadıkça oyun devam edecek. Alper Ustabaş'tan armağan olsun diyor.

Usta yorumcu Musa Eroğlu alıyor sırayı ve Telli Turnağım türküsüyle iyi yayınlar diliyorum. Tüm güzel parçalar Arda Rengin'e armağan olsun. Bülent Engin'den Arda için armağan olsun, sabırla zamanla evlat. Tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun diyor. Arda Rengin için giriyor.

İyi yayınlar Tutku efendim. Çarşamba Kadını A6 koğuşundan Tansu Kaplan'dan anne koğuşta kaldığım kader bile yaptığım can bağım Eda Büyükdağ, dostlarım Elif Gökçekel, Beyza Yüksel, Yasemin Demirtaş ve Beyza Yavuz Ere farklı koğuşlarda bulunan canlarım Aysun Büyükdağ, Ayşegül Oluş, Eda Güney'e, Büşra Şarcı, Ebru Kurt'a, Asena Manlıoğlu, Alena Olgun, İdem Öz, Salih Hazret Karakoç, Sibel Olgun, Elif Kaya ve Zeynep Olgun'a selam ve sevgilerimle Duygu Kutlu Dünya şarkısı Armağan Olsun diyor Tansu Kaplan'dan.

Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar İstanbullu, Adem Aslı ben. Çarşamba kadın kapalı yatmakta olan kadını Ebru Ekici ve seninle acıların en ağırını yaşadık. Ve seni ayakta tutmayı başardım. Sakın beni başka şeylerle sınama güzel kadınım, seni çok seviyorum. Sana yandım parçası Adem Aksu'dan Sevdam Ebru Ekici'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimizdeyiz, 22.01 saatlerimiz ve sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çarşamba kapalı kadın cezaevi C7 koğuşunda Filiz Meneşe'den tüm koğuş arkadaşlarına Emine Sekmen, Gamze Sarıoğlu, İknur Tibet, Neslihan, Suudi Naz, Ateş, Münevver Temiz'e C7 koğuşundan özgürlüğünüze kavuşmak umuduyla Şafak türküsünü armağan ediyorum. Filiz Meneşe'den armağan olsun diyor.

gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca acı verdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: sabah şafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrı sarsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekleme anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler. Çiçekler içinde bir ülke götürürüm.
1: Samet Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Merhabalar, ki boşum nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, evdeyiz. Bizi kafana takma, bugün geç şarkı yollayabildim, kusura bakma, kurban olduğum, biz iyiyiz, altına kötü bir şey gelmesin, seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, bildiğin gibi değil parçası armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

0: Serdar Karakazan ömrümün en kıymetlisi Rasıl Dalbey'i, bu ev sensiz eksiz, bu şehir sensiz, kapıyı her açışımda seni arıyor, her gece yokluğunla konuşuyorum. Bir gün evde yoktun değil, nihayet evdesin diyebilmek umuduyla bu şarkı seni özleyen yüreğimden sana gelsin. Ferhat Aykur'dan Evde Yoktun şarkısı, Karakız'dan Armağan Olsun diyor.
1: Tutku FM.

yayınlar Avunuş Koşu'ndan Pulak Kaçak dostlarım için Bu Hayatı Ben Seçtim şarkısını rica ediyorum. Öncelikle evladım Emincan Pıçak, abi ve kardeşlerim Yaşarcan Güçer, Ufuk Güldaş'a, Melihcan Deveci, Can Parçam, Halis Topal'a, Muharrem Aksoy, Engin Aşan'a, Tayfun Sekmen, Kadir Samet'e, Fırat, Burak Çabuk, Anıl Yalçın, Selahattin Akuş, Necmi Akuş, Burak Şaban, Öz Salih, Enes Kayaoğlu, Canercan Akan'a, Yunus Emre Çakan, Ali Kemal Çakan'a, Ahmet Durmuş, hepinize selam olsun. Canım kanım abim Uğur Akın'a, C3 ve 13 koğuşunda selam olsun. Kader bizi bir etti, sabır bizi güçlü kılacak. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. O güzel günlerde görüşmek üzere. Kulak bıçaktan armağan olsun diyor.

Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında 22-20 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Pınar, çok sevdiğim biricik oğlum Hasan Şahin Aksu için armağan ediyorum gelir gelir parçasını diyor Pınar'dan. Hasan Şahin için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Arda Rengin'e. Babasından armağan olsun tüm güzel şarkılar. Evlat zamanla sabırla geçecek bugünlerde inşallah diyor.

İyi yeni çarşamba kapalı C7 koğuşunda bulunan Münevver Temiz'e ve Samsun Kapalı'da bulunan Tuncay Temiz'e, benim güzeller güzeli ablama, canım abime, göğsümüzün en ince yerine dokundu bu imtihan. Bugün şöyle bir söz okudum, çok anlamlı geldi. Bu hayatta en büyük yokluk nedir diye sormuşlar şairi. Acı bir tebessümle cevap vermiş. Varlığına alıştığınız bir insanın yokluğudur. Canım ablam, yokluğunu her an hissediyorum ama biliyorum ki kalbin hep benimle. Sizi çok seviyorum. Rabbim en kısa zamanda kavuşmayı nasip etsin. Nisa Geceler Sarhoş şarkısı sizlere armağan olsun diyor. Münevver Temiz'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Tutku FM.

Yine ben çarşamba cezaevinden Sudan Azat'e çayının çıt altına kadar ve yaptım ablalarım ve kardeşlerim Münevver Temiz, Emine Sekmen, Gamze Sarıoğlu, Elan Nur Yılmaz, Ekno Tibet'e Sinem Önder, Neslihan Ulu, diğer koğuştaki kardeşlerim Alena Olgun ve Nur Sena Çalık'a en büyük aşkım sensin parçasını armağan ediyorum. Özür günler yakın inşallah diyor Sudan Azat'e. Diğer bir mesajımız Osman Tercan mesajını ulaştırmış yayınlar. Şu anda seyir halinde dinliyoruz. Sıradaki en güzel şarkılar sevdiklerimize ve bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor.

yeniden Lavant ailesi olarak A19 Savaşı'nda bulunan oğlumuz Mücahit Ayaz'a seslenmek istiyoruz. Attığın her adımda, verdiğin her mücadelede arkanda kocaman bir ailen var. Sabret bu zor, bu zorlu günleri Allah'ın izniyle el ele omuz omuza hep birlikte aşacağız. Dualarımız ve sevgimiz her zaman seninle. C12 koğuşunda bulunan eşim, canım yoldaşım Murat'a, dede Murat dedeye sıradaki şarkı armağan ediyorum. A20 koğuşunda bulunan Semih Yılmaz'a da günün dolusu selamlar gönderiyoruz. Sevgi ve hasretle Lavanta ailesi diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicim.

Enar Köle'den Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar. Zamanla ve sabırla evlat geçecek bu günlerde. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Arda Rengi'ne armağan olsun Tutku FM'i yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar A21 koğuşuna eşim Kadir Ereze. Yazan kalem siyah türküsünü armağan ediyorum. Kadir Ereze armağan olsun diyor.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda geceyi dahil bekleyen 3-4 mesajımız var. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşuna yatan Canber Çatı'ya içinden. Yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek sahafımsın, seni hasretle bekliyorum. İyi ki varsın diyor. Canber Çatı'ya armağan olsun eşinden diyor ve bugün de söylüyor beyaz diyor.

22.43 saatlerimiz. Selamünaleyküm, ben Rabia Efnan Bağcı. Aleykümselam sevgilim Osman Bayrak'a. Yollar uzak, zaman zor ama seni sevince beklemek bile sevdaya dönüşüyor. Gökyüzüne bak, aynı yıldızların altında sana kavuşacağı günü bekleyen biri var. Seni çok özledim sevgilim ve seni her geçen gün daha çok seviyorum, aramanı bekliyorum. Seni çok özledim diyerek mesajını sonlandırmış Rabia Efnan Bağcı.

Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tutku FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seni özlemek bazen kelimelerle anlatılacak gibi değil. Günler geçiyor ama içimdeki özlem azalmıyor. Sadece sabırla büyüyor. Zorlanıyorum ama şunu biliyorum. Sabır gerçekten değer verdiğin şeyler için beklemeyi göze alabilmekmiş. Ben de seni ne olursa olsun sabırla bekliyorum. Sen de sabret. Geçecek bu günler, kurban oldum Emrah Yağcı'ndan Kübra Ataş'a, çat kapı parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Sabırla zamanla geçecek inşallah bu günlerde diyor. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz.

İyi yayınlar Haset Barol'dan. Samsun T tipi C26 koğuşuna yatan kardeşim Ufuk Eşer'e selam olsun diyor. Benim elim terse döndü şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Hasret Barol için geliyor. Diğer bir mesajımın Salih ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar tüm dostlara ve arkadaşlarıma armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor.

0: Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yeni saatimiziz 23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve son bir saatimize girmiş bulunuyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Bu gece fazla mesaj yoğunluğumuz bulunmuyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Birlikte geçirdiğimiz günleri düşündükçe seni ne kadar özlediğimi daha iyi anlıyorum. Aramızdaki mesafeler ve zorluklar ne olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmediği güçlü ol. Bu günlerde geçecek umudunu kaybetmeye seni düşünen, seven ve kavuşacağımız günü bekleyen biri var. O gün geldiğinde yaşadığımız tüm hasret sadece geride kalan bir ana olarak bir ana olacak. Sabret kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Sensiz bir ayın parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar düştüm dileri parçası. Samsun Kavak Çocuk Kapalı Yatan Bulut Zenger Mehmet Ufuk Aslan Yiğit Efe Sungur Eker Büyükta Berkay Kupata ve Ömer Faruk Çaya selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

0: Senin adın kalbimin en güzel yerinde sessizce açan bir çiçek gibi, mesafeler seni benden uzaklaştırsa da sevgimi hiç eksiltmedi. Her gece gözlerimi kapattığımda kavuşacağımız günü düşünüyorum. Kavuşacağımız günü düşünüyorum. O gün geldiğinde bütün özlemlerimiz tek bir sarılışta anlam bulacak. O zamana kadar bil ki kalbim hep seninle atıyor ve seni ilk günkü gibi, hatta daha çok özlüyorum her şeyi. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Tutku FM.

Hasan Bey Galibek sponsorluğunda 23-21 yaptı saatimizi pazartesi gecesinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Her duamda sen varsın Rabbim, sana sabır, kalbine huzur versin, hiçbir imtihan sonsuza kadar.

kadar sürmez. Allah sabreden kullarını asla yalnız bırakmaz. Ben seni sevgili duayla bir umutla bekliyorum. İnşallah en güzel kavuşmayı da bize Rabbim nasip eder. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Yine de sen parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tüm güzel şarkılarımız bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı C22'de yatan İlhan Kutbay için "Gel Dönelim Eve" şarkısını armağan ediyorum diyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. "Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Dualarımı hep seninle, kara gözünden armağan olsun İlhan Kutbay'a" diyor.

23.30 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında son yarım saatimiz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Gelen mesajları listemize dahil ediyoruz. Şu anda geceye dahil bekleyen bir mesajımız kaldı. İyi yayınlar Mert'e ulaştırmış mesajını tüm radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Mert için geliyor.

yaparsın ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Bir gün geçsen bile hatıran yeter diyor Ferdi Tayfur'un unutulmayan yorumlarından bir tanesi. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde sevgili dinleyiciler, bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında son 15 dakikamız. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. İyi yayınlar ailesinden Alper Usta başa armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, Nedime İnce ve Ayşe Selim'den C4 koğuşunda yatmakta olan kızımıza Bengüsü Sevim'e kalplerimiz bir diyerek mesajını noktalıyor. İyi yayınlar, ben Can, bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor.

Bazen en ağrıyı kimseye anlatamadığın acılardır. Gülüşünün ardında sakladığın gözyaşlarını sadece kalbin bilir. Ardından tüm gurbetçileri ve radyo dostlarına armağan olsun diyor. Yurt dışından Harun mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımız Nihal Pekdemir, aileme ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Nihal için de giriyor.

0: varsa aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler ve sona giriyoruz. Bazı bekleyişler zamana değil, sevgiye emanet edilir. Ben de seni öyle bekliyorum. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. Aramızdaki demir kapılar sevgime engel olamadı. Bir gün kavuşacağız o gün. Bütün özlemler sessizce gözlerimizden akacak. O zamana kadar bil ki en güzel duam da en büyük umudum da sensin. Yarın aramanı bekleyeceğim, üzerini ört. Kurban olduğum her gün burada senin radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum Rabbime. Emanet ediyorum seni her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Taşay'ın büyük aşkım sensin parçası. Armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Üktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizledi.

Bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğum

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler, yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar, elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekans dağıtıyor. 105.
1: Bir sevgi sanmadım ben. Sen beni sevmemişsin.

Artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil,

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

inanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.